0: Ya Kahhar, ya Kahhar. Sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir. Kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, ya Vehhab. Yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle.
1: Ebu Bekir'in kızı, Allah onlardan razı olsun, Esma, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. İslamiyet'i kabul etmemiş, müşrike olan anam, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yanıma gelmişti. Yardım edebileceğimi umarak bana ümit bağlamıştı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordum. Ona ikramda bulunabilir miyim? Görüp gözetebilir miyim? O da, evet, annene iyi davran buyurdu.

Ümmü Seleme, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Ey Allah'ın Resulü! Eski kocam, Ebu Seleme'nin çocuklarına yaptığım harcamalarda benim için sevap var mıdır? Onları öylece muhtaç durumda bırakacak değilim ya, onlar da benim kendi çocuklarımdır, diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Evet, onlara yaptığın harcamanın sevabı sana verilecektir.

Hakikat sırlarına bizi yaklaştırabilecek en kestirme yol, hüznümüzü ve kederimizi ehil olmayanlardan gizlemektir. Kur'an-ı Kerim, Yakup Aleyhisselam'ın Hazreti Yusuf ve Bünyamin'in acısını yaşarken nasıl davrandığını bize örnek veriyor. Yakup da şöyle dedi: "Ben acımı ve kederimi ancak alemlerin Rabbine arz ediyorum. Yaşadığımız hüznü ve kederi bir sır olarak içimizde saklamak, hiç yaşanmamış gibi sinemizde gizlemek." Karacaoğlan o kadar güzel ifade etmiş ki, "Bizim pencereler yele karşıdır. Muhabbet dediğin karşı karşıdır. Girebilsen şu sinemde neler var, gülüp oynadığım ele karşıdır."

Yasemin, Yasemin. Yâre açık yâre, yâre açmaya yârene hacet. Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet. Güllerim döndü hare, hare küsmeye ne hacet. Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet. Ya basir, ya basir, körüm körlüğüme bile. Körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler, aç gözlerimi.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimsenin bir kimseye secde etmesini emredecek olsaydım, kadının kocasına secde etmesini emrederdim.''

0: Mekke FM.
1: Enes İbni Malik, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: siz gözünüzde kıldan daha küçük ve önemsiz görünen bazı işler yapıyorsunuz ki, biz bu tür işleri Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında büyük günahlardan sayardık.

Ya Hasib, ya Hasib. Emellerim hesaba gelmez, arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızılarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Kebir, ya Kebir. Cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi.

0: İnsanın beşer elinin değdiği her şey eskimeye mahkumdur. Kur'an-ı Azimüşşan'ın böyle mucizevi yönü bundan kaynaklı. Neden mesela Avrupa'da ateistlik, işte Amerika'da, Avrupa'da gençler ateizme doğru gidiyor. Şimdi günümüzde şey deniliyor, işte Türkiye'de de ateizme, deizme gidiyor filan. O Kur'an'la gençlerin bağı kesildiğinden kaynaklı. Hı hı. Kur'an-ı Kerim okuyan bir insanın yani ateist ya da deist olması mümkün değil, söz konusu evet. değil. Çünkü mucizevi bir kitap. Beşer eli değmediği için eskimiyor. Yani İncil'i okursanız artık komediye döner. Neden? Hmm. Çünkü bugün en vizyon, işte bütün Oscar ödüllerini alan bir filmi 10 yıl sonra izle, komik gelmeye başlar. Çünkü teknoloji ilerledi, efektler bilmem şu.
1: www.mekkefm.com www.mekkefm.com

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
1: Hamza'nın eşi Havle binti Samir el-Ensariye, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Şüphesiz ki haksız olarak Allah'ın malını, yani İslam devletinin hazinesinden veya kamu yararına olan vakıf mallardan herhangi birini kullanan veya tasarrufta bulunan kimseler kıyamet günü cehennemi hak ederler.

0: Ya Hakem, ya Hakem, sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetini rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Latif, ya Latif, senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle, hükmünü hakkımda latif eyle.
1: www.mekkefm.com www.mekkefm.com

Ebu Mes'ud, Ukbe İbni Amr el-Bedri el-Ensari'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir cemaate Kur'an'ı en iyi okuyan imam olsun. Kur'an bilgisinde eşit iseler, sünneti en iyi bilen. Eğer sünnet bilgisinde de eşit olurlarsa, ilk önce hicret etmiş olanlar. Hicret etmekte de denk olurlarsa, yaşça en büyükleri imam olsun. Bir kimse, başka birinin yetkili ve hakim olduğu bir yerde, izin almaksızın imam olmaya kalkmasın. Kişinin izni olmadan, minder, koltuk ve bunun gibi yere de oturmasın. Müslim'in diğer bir rivayetinde, yaşça en büyük olan yerine, ilk önce Müslüman olan denilmektedir. Yine Müslim'in daha başka bir rivayetinde ise, cemaate Allah'ın kitabını en iyi bilen ve güzel okuyan imam olsun. Okuyuşta eşit iseler, önce hicret eden imamlık yapsın. Eğer hicrette de aynı iseler, yaşça en büyükleri imam olsun buyurulmuştur.

Ya Resulallah, bir gün bir sahabi sana gelerek cahiliye döneminde kendi kız çocuğunu nasıl diri diri öldürdüğünü anlatmıştı. O mübarek gözlerinden yaşlar akıp ağlamıştı. Ya Resulallah, şimdi ise ümmetin çocukları gözümüzün önünde diri diri yakılıp öldürülüyor. Ne olur yetin.

Allah Teala hevadan uzak dur buyuruyor. Çünkü heva insanın nefsi ona kötülüğü emreder. Oysa ki teslim olması gerekli. Yani maşuğa teslim olması lazım. Çünkü zaten başka yolu yok. Gerçek manada aşksa bitti. Sonra hub var. Yani hani habib. Orada aşk öyle bir noktaya geliyor ki canana karşı hissettiklerini kendinden bile gizliyor.

Ebu Said el-Hudri, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, minber üzerine oturmuş, biz de onun etrafında dizilmiştik. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Benden sonra size dünya nimetlerinin ve güzelliklerinin açılmasından ve onlara gönlünüzü kaptıracağınızdan korkuyorum.

Ana rahminden geldik pazara. Bir kefen aldık, döndük mezara. Ne bakarsın taşıma? Yarın gelecek başına. Bir Fatiha oku Allah aşkına. Allah aşkına. Allah aşkına.

Ya Musavvir, ya Musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni.

0: Sizin yeriniz burası.
1: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kendisine faydalı olmayan ve kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi, kişinin iyi ve güzel Müslüman olmasındandır.

Mus'ab bin Umeyr. Hem annesi hem de babası tarafından Kureyş'in asil ve zengin bir ailesine mensup idi. Zengin oldukları için gayet rahat bir hayat sürüyordu. Orta boylu, güzel yüzlü, nazik ve yumuşak huylu, son derece zekiydi, güzel konuşurdu. Güzel yüzlü ve zengin olduğundan Mekke halkı ona gıpta ile bakardı. Mekke'nin kızları onun yüzünü bir kere görebilmek için ardından ıslık çalarlardı. Peygamber Efendimiz bunun için Mekke'de Mus'ab'dan daha zarif, daha narin, daha güzel kimse yok idi. Saçları kıvrım kıvrım idi buyurmuşlar. İslamiyet'i kabul ettiği an hayatında birdenbire değişiklikler oldu. Eski servet ve zenginliğinin yerini fakirlik aldı. Ailesinin sevgili oğullarına yapmadığı eziyet kalmadı. Onu dininden döndürmek için evlerindeki bir mahzene hapsederek günlerce aç ve susuz bıraktılar. Arabistan'ın yakıcı güneşi altında ağır ve tahammülü zor işkenceler yaptılar. Fakat Mus'ab bin Umeyr bu ağır ve acımasız işkenceler karşısında sabır ve sebat göstererek asla İslamiyet'ten dönmedi. Her seferinde bütün gücüyle haykırıyordu: Allah'tan başka tapılacak, ibadet edilecek ilah yoktur. Muhammed Aleyhisselam onun peygamberidir. İslamiyet'i kabul ettikten sonra Mekke'de sıkıntı ve işkencelere maruz kalan Mus'ab bin Umeyr, Resulullah'ın izniyle iki defa Habeşistan'a hicret etti. Bir müddet orada kalıp her türlü sıkıntıya katlandı. Daha sonra dönüp Peygamberimizin yanına geldi. Onun bu gelişini Hazreti Ali Keremallahu Vecih şöyle anlatır: Resulullah ile oturuyorduk. Bu sırada Mus'ab bin Umeyr geldi. Üzerinde yamalı bir elbiseden başka giyeceği yoktu. Resulullah onun bu halini görünce mübarek gözleri yaşla doldu ve kalbin Allah-u Teala'nın nurlandırdığı şu kimseye bakın. Anne ve babası onu en iyi yiyecek ve içeceklerle besliyorlardı. Allah için bunların hepsini terk etti. Allah ve Resulünün sevgisi onu gördüğünüz hale getirmiştir buyurdu. Mus'ab bin Umeyr zırh giydiği zaman Peygamberimize çok benzediği için müşrikler onu şehit edince Peygamberimizi öldürdüklerini zannetmişlerdi. Hazreti Mus'ab şehit olunca onun suretinde bir melek sancağı aldı. Mus'ab'ın şehit düştüğünden Resulullah'ın henüz haberi olmamıştı. İleri ey Mus'ab, ileri diye sesleniyordu. Bunun üzerine bayrağı elinde tutan melek geri dönüp Resulullah Efendimiz'e ya Resulallah ben Mus'ab değilim diye cevap verince Resulullah Efendimiz sancağı elinde tutanın melek olduğunu anladı. Bundan sonra Peygamber Efendimiz sancağı Hazreti Ali'ye verdi. Büyük sahabe Habbab bin Eret der ki Mus'ab bin Umeyr Uhud'da şehit edilince kendisini saracak kısa bir hırkadan başka bir şey bulunamadı. O Mekke'nin en zengin ailesinin çocuğu. Hırkayı baş tarafına çektik, ayakları açıldı. Ayaklarını çektik, baş tarafı açıldı. Resulullah'a haber verdik. Resulullah Efendimiz baş tarafını hırkayla, ayaklarında otlarla kapatınız buyurdu. Allah onlardan razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar ki benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. Allah onlardan razı olsun.

0: ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
1: Müslüman, davanı, dinini yani öyle sağ, öyle sağlam, öyle diri yaşa ki seni öldürmeye gelenler atsın tüfeğini, tetiğini boşa düşürsün, sende dirilsin. Yanlış adrese gelmişim. Yıllarca gerici diye dolduruldum, yobaz diye dolduruldum, çağ dışı diye dolduruldum, örümcek kafalı diye dolduruldum. Fadime Şahin, Müslim veyahut da efendim Ali Kalkancı diye dolduruldum. El Kaide diye dolduruldum. Dişlerin arasından vampir gibi kan damlayan IŞİD diye dolduruldum. Çok özür dilerim. İslam'ın bu olduğunu, böyle olduğunu bilmiyorum.
2: Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim.

0: sen ehadsın. Ben muhtacım, sen Samet'sin. Ben sağırım, işiten sensin. Ben körüm, gören sensin. Ben dilsizim, konuşan sensin. Ben yaratılıyorum, yaratan sensin. Ben yokum, var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi.
1: Ayşe, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir işi yapmayı çok istediği halde, onu toplumda yapar ve neticede üzerlerine farz kılınır diye korktuğu için, o işi bıraktığı olurdu.

0: Muhammed.
1: Fırsat eldeyken savur harmanı, yaşlandıkça kalmaz dizin dermanı, kudret kalemi de yazmış fermanı, hasretim Resul'e ben gidemedim.

Ne olur bir kere baksan yüzüme. Aa bu hayat serpsen yanan özüme. Sürmeler çekseydin bu kör gözüme. Bir dilenci gibi kapına geldim. Güzel ümitlerle kapına geldim.

Ebu Said el-Hudri'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: ölü tabuta konup da insanlar veya erkekler onu yüklendiği zaman, cenaze iyi bir kişi ise gideceğim yere beni hemen ulaştırın, hemen ulaştırın der. Ölen kimse iyi bir kimse değilse, eyvah, nereye götürüyorsunuz beni diye bir çığlık atar. Onun sesini insanlardan başka her şey duyar. Eğer insan bu sesi duysaydı, bayılıp düşerdi.''

0: Ya mukaddim, ya mukaddim, sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok, ancak sensin.
1: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke efendim.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Hayat şartları kendinizden aşağı olanlara bakınız, sizden üstün olanlara bakmayınız. Bu hareket elinizdeki Allah'ın nimetini hor görmemeniz için en uygun yoldur. Buhari'nin değişik bir rivayeti şöyledir: Sizden biriniz mal ve yaratılış yönünden kendisinden üstün birini görürse, hemen ardından kendinden aşağı durumda bulunan kimselere baksın.

0: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke Efendi.
1: Aleyhisselatü Vesselam ilk evlendiği zaman Ayşe annemize. Ayşe annemiz sormuş yani her eş, çünkü onlar duymak ister. Çünkü onların duyuları çok iyi. Yani biz görsel erkekler, kadınlar da duyma. Ayşe annemiz de diyor ya Resulallah beni nasıl seviyorsun? Yani eş beni nasıl seviyorsunuz? Efendimiz de kördüğüm gibi buyuruyor. Şimdi bakın birinci gün bitti. 6-7 yıl sonra Ayşe annemiz ya Resulallah kördüğümden ne haber diye soruyor. Efendimiz de buyuruyor ki ilk günkü gibi. Yani unutmadım. Öylesine söylemedim.

0: Dostluğun sesi sizin sesiniz.
1: Enes, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yere bir takım çizgiler çizdi. Sonra da çizgileri göstererek şöyle buyurdu. Bunlar İnsanın istek ve arzuları, şu da onun ecelidir. Bu vaziyette yaşayıp giderken, bir de bakar ki, en yakın çizgi olan ölüm karşısına çıkıvermiş.

Ya Halik, ya Halik, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de, olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya bari, ya bari, ruhum senin elinde, bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni, karanlıkta bırakma beni, çirkinliğe daldırma beni, güzel eyle her halimi.

Allah'ım, tarafından ihsan edilen kolaylıkla peygamber olarak gönderilmiş, görevini hakkıyla yerine getiren nebi ve rasullerin en faziletlisi, en yücesi, yarattıklarının en üstünü, nebiler, rasuller, melekler ve velilerle sana ulaşan ufukların kandili, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline ardı ardına devam eden, nurları kainatı aydınlatan salatla salat eyle, selam eyle. Allah'ım, ayetinle methedilen en faziletli zat, şeriatın olan ipine sarılan davetçilerin en şereflisi, nebi ve rasullerin sonuncusu olan Efendimiz Muhammed'e, onun âline, dünya ve ahirette bizi umumi fazlına ve razı olacağın keremine, vuslatına eriştirecek olan salatla salat ve selam eyle, bereket ihsan eyle. Allah'ım, kulların arasında keremli olanların en keremlisi, irşad yollarına çağıranların en şereflisi, bütün yerlerin ve beldelerin kandili olan Efendimiz Muhammed'e, onun âline, bitip tükenmeyen, daima artan ve bizleri de çeşit çeşit ikramlara ulaştıran salatla salat ve selam eyle, bereket ihsan eyle. Allah'ım, makamı yüce, kendisine tazim ve hürmet etmek vacip olan Efendimiz Muhammed'e ve onun âline ebediyen, kesilmeyen, hatta sayılarla bile sayılamayan salatla salat ve selam eyle, bereket ihsan eyle. Allah'ım, bütün alemlerde Efendimiz İbrahim'e ve onun âline salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, kendisini hatırlayanların her yad edişinde, ismini zikretmekten gafil olanların her gaflete düşmesinde Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Allah'ım, Efendimiz İbrahim ve onun âline salat, merhamet ve bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle, merhamet eyle, bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, maddeten ve manen temiz ve temizlenmiş olan ümmi nebi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat ve selam eyle. Allah'ım, kendisiyle peygamberliği sona erdirdiğin, Kevser havuzu ve şefaat etme hakkı vermekle kendisine yardım edip kuvvetlendirdiğin zata salat eyle. Allah'ım, hüküm ve hikmet peygamberi, en parlak kandil, en büyük ahlakla donatılmış Miraç sahibi, son peygamber Efendimiz Muhammed'e, onun âline, ashabına ve sapasağlam yolunda yürüyen tabilerine de salat eyle. Allah'ım, karanlığı şiddetli ve korkulu gecelerde kendileriyle yol bulunan, aynı zamanda karanlığın kandilleri gibi olan İslam yıldızlarının yollarını Efendimizle azametli kıl. Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e, âli ashabına ve sapasağlam yolunda yürüyen tabilerine, denizde dalgalar coştukça, uzak yollardan gelen hacılar Kabe-i Muazzama'yı tavaf ettikçe, ardı arkası kesilmeyen salatla salat eyle. Salavat-ı şerifelerin ve selamın en faziletlisi, Allah'ın yüce Resulü, kulları arasından seçilmiş olan ve ahirette yaratılmışların şefaatçisi, makam-ı Mahmud ve Havz-ı Kevser'in sahibi, risalet ve umumi tebliğin yükünü taşıyan en büyük ıslah konusu, din ve dünya işlerinde gayret gösterme şerefiyle şereflenen Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Allah-u Teala ona, âline gece gündüzler boyu devam eden salatla salat eylesin. Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kendisinden önce yaratılanların ve kendisinden sonra yaratılacak olanların efendisi
ve en faziletlisidir. Salavat okuyanların en faziletli salavatı, selam verenlerin verdiği selamın en iyisi, zikredenlerin en güzel zikri, Allah'ın salatlarının en faziletlisi, en güzeli, en mükemmeli, en bol olanı, en eksiksiz ve noksan olanı, en açık olanı, en yüce olanı, en temiz olanı, en pak olanı, en bereketlisi, en iyisi, en çok artıp çoğalanı, en yeterlisi, en parlak olanı, en ulvi olanı, en çok olanı, en toplu birikmiş olanı, en umumi olanı, en devamlısı, en kalıcısı, en aziz olanı, en üstün olanı, en ulusu, en faziletlisi, en güzeli, en değerlisi, en keremlisi, en mükemmeli, en tamam olanı, en azametli olanı, Allah'ın yarattıkları arasında en faziletlisi ve yarattıklarının biriciği olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Bütün bu salatlar Allah'ın yarattıklarının en faziletlisi, en güzeli, en iyisi, en cömerti, en mükemmeli, en tamam olanı, Allah katında en değerlisi, Allah'ın Resulü, Nebisi, Habibi, Allah'ın seçip çıkarttığı ve Allah'a devamlı münacatta bulunan Resulü, Allah'ın has dostu, isyandan uzak olan dostu, Allah'ın emirlerini güvenle yerine getiren emini, Allah'ın kulları arasından seçtiği, yarattıkları arasından özenle çıkardığı, nebileri arasından halis ve en seçkin olan kulu Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Bütün bu salatlar kulların kurtulabileceği Allah'ın en sağlam bağı, Allah'ın en masum kulu, Allah'ın kullarına nimeti, rahmet anahtarı, rasuller arasında seçilmiş olanı, Allah'ın kulları arasında en güzeli olanı, istediği ve istemediği her hususta dileklerine ulaşanı, kendisine bağışlanan nimetlerde ihlas sahibi, en yüce peygamber, en doğru sözlü, şefaat ettiğini kurtaran, şefaat etme hakkı verilenlerin en faziletlisi, kendisine bırakılan emanetlerde emin, tebliğ ettiği hususlarda doğru sözlü, Rabbinin emrini açıklayan, verilen en ağır vazifeyi yüklenen, Allah'a ulaşmakta rasullerin Allah'a en yakın olanı, kıyamet günü makam ve fazilet itibariyle peygamberlerin en yücesi, nebiler arasında en kerem sahibi olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Yine bütün bu salatlar Allah katında en temiz, Allah'a peygamberlerin en sevimli olanı, derece itibariyle Allah katında peygamberlerin en yakın olanı, en çok ecir ve sevap alanı, kullarının en keremlisi, Allah katında peygamberlerin en çok rızaya nail olanı, derece ve makam itibariyle insanların en yücesi, mekan itibariyle onların en büyüğü, güzellik ve fazilet bakımından insanların en mükemmeli, derece yönüyle nebilerin en faziletlisi, getirdiği kanunlar itibariyle peygamberlerin en mükemmeli, soy itibariyle nebilerin en şereflisi, konuşması ve kendisine hitap etmesi yönüyle peygamberler arasında tebliğini en iyi açıklayanı, doğum, hicret, soy ve ashab yönüyle peygamberlerin en faziletlisi, nesep itibariyle insanların en üstün olanı, kabile bakımından insanların en şerefli olanı, bütün insan ve peygamberlerin bizzat en hayırlı olanı, kalbi vesveselerden arındırılıp nur ve hikmetle doldurulmak suretiyle en temiz olanı, insanların ve peygamberlerin en doğru sözlüsü, ameli en temiz olanları olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Bütün bu salatlar asalet itibariyle insanların en sabit olanı, ahde vefa yönüyle peygamberlerin en ileri olanı, şeref itibariyle en oturaklısı, tabiatı en mükerrem olanı, yaratılışı en güzel, zürriyeti en temizleri,
dinleyip itaat etme noktasında ilahi emirlere en çok itaat edeni, makamı en yüce olanı, ifade yönüyle peygamberlerin en tatlı konuşanı, selamı en bol vereni, değer itibariyle onların en takdire layık olanı, üstün sıfatlarla insanların en çok övüleni, en güzel ahlaka sahip olmakla en çok beğenileni, mukarrabun makamındaki Allah'a en yakın olan melekler arasında peygamber içinde en çok zikredileni, ahde vefada insanların en ileride olanı, vaat etmekte en sadakatli olanı, insanların en çok şükredeni, yaptığı iş yönüyle en üstün olanı, sabrı en güzel olanı, hayır itibariyle insanların en güzel olanı, kolaylığa en yakın olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Ve tüm bu salatlar mekan itibariyle insanların ulaşamayacağı kadar en uzak olanı, şanı en yüce, delili en sağlam, kıyamet günü mizanda insanlar arasında hayrı en ağır gelip de en tercih edileni, iman yönüyle insanların ilki, muhataplarına meramını anlatmakta konuştuğunu en açık dile getireni, lisanı en fasih olanı ve delil ve hüccet bakımından hükmünü dinletmekte insanların en üstünü Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun.

İbni Mes'ud'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: benden önceki ümmetlere Allah tarafından gönderilen hiçbir peygamber yoktur ki, kendi ümmetinden sünnetine uyan, yolunu takip eden ve emrine sarılan samimi ve seçkin çevresi olmasın. Sonra bunların yerlerine öyleleri geçti ki, onlar yapmadıklarını söyleyen ve emrolunmadıklarını yapan kimseler oldular. Böyle kimselerle eliyle cihad eden mü'mindir. Diliyle cihad eden mü'mindir. Kalbiyle cihad eden de mü'mindir. Bu kadarını yapmayan da ise artık hardal tanesi ağırlığı kadar bile iman yoktur.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
1: Ya Allah bize ne diyorsa biz hazırız kardeşim diyorsanız buyurun. Bu millet Allah ne diyor hocam? Müslümanlar bize ne diyor? Özellikle ülkemize ne diyor? Biz çünkü ateşin hattında değil, içindeyiz. Ateşin hattında, çizgisine değil, içindeyiz.
2: Korkacak bir şey yok.
3: Diyor ki Allah, ben söyleyeceğimi söylüyorum. Eğer dinimi yaşamaya sabreder. Haramlara düşmemeye sabreder. İbadeti istikrarla sürdürmeye sabreder. Başına gelen felaketlere de bir Müslümanca tepki koyar. O konuda size akşam sabır ortaya koyarsanız, takva yaşarsanız, İslam'ı güzel yaşarsanız, şu projeyi, şu İslam'ı, içinde ne vardı öncelikle? Namaz vardı, zekat vardı, iki ana konu vardı. Sonra genel olarak Allah'ın emirlerini yaygınlaştırmak, yasaklarına uzak durmak.

Kâbe'nin hatim kısmında yanı üzere yatan biri var. Yıl hüzün yılı. Ebu Talip yok. Yıl hüzün yılı. Vefakâr eş Hatice-tül Kübra yok. Kâbe'nin hatim kısmında yanı üzere yatan biri var. Teselli arayan kalp, hüzünle çarpan kalp, onun kalbi. Ve ayak sesleri. Yıldızlar ışıldıyor. Bu ayak sesleri göklerden yol veriyor yıldızlar. Semadan inenler var. İzin verseydi Allah, kainat inerdi yere. Çünkü Kâbe'nin hatim kısmında yatan Sultan-ı Levlak'tır. İzin verseydi Allah, alemler iner diye. Ama emir yalnız Cebrail'e ve yalnız Cebrail iner yere. Kalk ya Resulallah, semada melekler seni bekler. Taif'te taşlanan yüzüne hasret, alaya alınan sözüne hasret, seni bekler melekler. Yeryüzünde vefa yok mu? Seni teselli edecek birini mi arıyor kalbin? Sevdiklerin bir bir uçuyor mu elinde? Üzülme ve aç gözlerini. Öteler bekliyor seni. Bu gece kainat adını anacak. Burak senin için uçacak. Aç gözlerini ya Habiballah. Bu gecenin adına İsra diyecek Allah. Ey yedi kat sema, aç kapılarını ve haber ver hasretle bekleyen peygamberlere. De ki Hazreti Adem'e, Salih oğul geliyor. Söyle İsa'ya, kuytu köşelerde havarilerinle Allah'a sığınırken, bir adım ötedeymiş gibi kokusunu aldığın ve insanlığa gelişini müjdelediğin Ahmet geliyor. Yusuf'a, İdris'e, Harun'a söyle. Musa'ya de ki, vasıflarına hayran olup da ümmetinden olmak istediğin Salih kardeş geliyor. Müjde ver İbrahim peygambere. Dua dua yalvarıp gelmesini istediğin oğul geliyor. Aç kapılarını ey yedi kat sema. Bu gelen Muhammed Mustafa. Muhammed Mustafa. Cebrail yol gösterir ve yürür sultanlar sultanı. Bu nasıl bir yürüyüştü? Bu nasıl bir eda? İnci inci ter mübarek alınlarında. Baştan ayağa edep var attığı her adımda. Sultanım, cennetler gösterilirken o gece ümmetini hayal ettin mi cennette? Cehennemin alevleri selamlarken seni, gözyaşlarını gördü mü Cebrail? Ümmetim dedin mi? Sen unutmazsın bizi, bunda kuşku yok. Allah seni unutturmasın bize. Yürüdü Resulullah, Cebrail önde, bir gece yürüyüşüyle yürüdüler, yükseldiler. Yükseldikçe yükseldiler. Cebrail durdu bile. Ya Resulallah, benimle buraya kadar. Efendimiz niçin diye sordu. Burası Sidre-i Münteha'dır. Bir adım daha atarsam yanarım, kavrulurum. Allah Resulü sordular. Nasıl gidilir Sidre-i Münteha'da? Cibril-i Emin cevap verdi. Aşkla, aşkla, aşkla gidilir ya Resulallah. Yürü sultanım, yol senindir. Aşk vadisinde mühür senin. Söz senindir, hal senindir. Muhabbetin adı sensin. Varlıkların tadı sensin. Yürü ve selamını ilet.

0: gözü yaşlı ümmetine, sensiz bunca yetimin ilet selamını, ahir zamanın ahını yüceler yücesine ile. Sultanım, sen dönerken Miraç'tan ilahi hediyelerle, bizim için Miraç olan 5 vakit namazla, Bakara suresinin son 2 ayetiyle ve şirke düşmeyenin affedilebileceği müjdesiyle, dönerken sen Miraç'tan, biz ahir zamandan Ebu Bekir edasıyla sesleniyoruz çağlara. O söylediyse doğrudur.
1: O söylediyse doğrudur.
0: Resulullah söylediyse doğrudur.
1: Resulullah söylediyse doğrudur.
0: Ve bir ayetin sıcaklığı sarıyor kainatın kalbini. Her türlü noksanlıktan münezzeh olan Allah, kulunu geceleyin Mescid-i Haram'dan alıp kendisine bir takım ayetler gösterelim diye etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götürdü. Çünkü işiten ve bilen O'dur.
2: Ya Hamid, ya Hamid, Hamid sensin, hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz öfkümü biricik övüncüm eyle, minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Yedi şey gelmezden önce iyi amellere koşup yarış ediniz. Her şeyi unutturan fakirlikten, azdırıp yoldan çıkaran zenginlikten, akıl ve bedenin dengesini bozan hastalıktan, saçma sapan konuşturan ihtiyarlıktan, ansızın geliveren ölümden, gelmesi beklenen şeylerin en şerlisi Deccal'ın çıkmasından, en dehşetli ve acı olan kıyametin gelmesinden başka bir şey mi bekliyorsunuz?''

Adım Üveys. Yemen'de Karen köyünde doğmuşum. Babamı hatırlamıyorum. Beni annem büyütmüş. Annemin ayakları cennetin üstündeydi. Elleri sıcak gül kokardı. Gözleri geceye açılan pencereydi. Yıldızı yoktu gecesinin. O beni istediği zaman tutup yakalardı. Ama ben onun göz bebeklerini bir türlü yakalayamazdım. Ona baktığımı hissederdi ve bunu nasıl yaptığını hiçbir zaman anlayamadım. Göremeden sevmeyi ondan öğrenmiştim. Gözlerimi yumup konuşmak çocukluğumdan kalma bir alışkanlıktır. Bazen unutur, anne şu kuzuya bak derdim. Bir sessizlik çökerdi çöle. Güneş zamansız batardı. Ağlar anneme sarılırdı. Annem tebessüm eder, güneş tekrar doğardı. Ve bir gün bir isim duydum. Kalbimin yanıp kavrulduğunu hissettim. Bir isim beni kalbimden yakalamıştı.

Anne, hani o pamuk ellerinle yüzüme dokunup yüzümü yüzüne benzetirdin. Derdin ki, kaşların benim kaşlarım gibi. Hani derdin ya, keşke gözlerini görebilseydim. Ben de gözlerim gözlerine benziyor derdim. Şimdi anlıyorum neler hissettiğini. Duydum ki sevgilinin yüzü aydan parlakmış, hilalmiş kaşları. Onu gören yanından ayrılmak istemezmiş. Gülünce dişleri inci gibi parlarmış. Elinde kına çiçeği olurmuş bazen. Bazen bir yetimin eli olurmuş elinde. Çoğu zaman hüzünlüymüş. Ağlarmış geceler boyu. Sessiz sessiz ağlarmış. Sessiz diyorlar ama anne, ben her gece çölü kaplayan ağlayışını duyuyordum. Uykudan ağlayarak uyanmamın sebebi buydu. Avuçlarını yüzümde tutup öyle uyuyordum. Anne, hani sevgiliyi görmek için köyüne gitmiştim ya. O gün ellerini nasıl kokladıysam çöl boyu gül kokusu gitmedi burnumda. Sanki sen de yanımda yürüyordun. Anne, o saadetli evine yaklaşırken kalbim duracak gibiydi. Eşeğini öptüm, ellerini öper gibiydi. Çok az kalmıştı görmeye. Kapı açılacak ve sevgiliyi görecektim. Kapı açıldı ama göremedim. Yoktu. Bekleyebilirdim dönüşünü ama sen yalnızdın. Sevgilinin çok seveni vardı. Ölümü bile göze alan. Ama senin benden başka kimsen yoktu. Ben de gül için gülü görmemeyi göze aldım. Sana döndüm ama gördüm ki her yol aslında ona çıkıyormuş. Meğer Allah senin avuçlarında bana sevgilinin kokusunu sunmuş yıllarca. Anne, sana bir müjdem var. Sevgili gül kokulu hırkasını göndermiş bana. Şimdi tek dileğim, bu hırka hem bana güç versin onsuzluk sabrında, hem sana ışık olsun karanlık kabrinde.

odur her hayrın başı, biz de Bismillah deriz. Başta ona başlayıp ondan medet ister.

bir dize bandrozu. Her canlının dilinde her zaman duyamayız. Tefekkürle bakmazsak görüp okuyamayız. Sen acizsin, fakirsin, ganiyi mutlak Allah. Bir besmele sözünde mündemiştir lafzullah. Bismillah der her ağaç, bize meyveler verir. Bismillah deyip yersen baki meyveler gelir. İnek, deve, koyun, keçi, hepsi de süt çeşmesi. Karışmadan coşup gelir besmele mucizesi. Her bitkinin kökleri deler geçer toprağı. En yakıcı sıcakta yeşil kalır yaprağı. Bunların tek sebebi Bismillah'ın zikridir. Rahman'ın ve Rahim'in mütecessim şeklidir. Bismillah söyleyip ver Allah'ın aşkına. Bismillah söyleyenden al Allah'ın aşkına. Müstesna nimetlerin şükrü gayet kolaydır. Zikir, fikir, sonra şükür, ihtiramlı olaydır. Ferşi arşa bağlayan hablül metin besmele, kainat musagarı insan denen silsile. 114 surenin nazil oldu başında. Bismillah söyleyen asan görür işinde. Onun ismiyle onu çokça çağıran insan, inayeti yanında buluverir her zaman. Aynı zikri zikrederken mevcudatın bütünü, sana dost, sana kardeş kainatın yekünü. Biliyor seni Allah, bildirir bildiğini. Sen de ona hürmetle bildir bildiğini. Rahmetin usulüne vesiledir besmele. Sayini sarf edip de razı ol kısmetine. Rahmetin ta arşına erişmek için miraç, kuvvetli intisapla vasıl olursun ancak. Yıldızlar ordusu besmele ile devran eder. Aşıklar tezekkürde besmele ile seyran eder. Besmele söyleyelim her bir işin başında. Galip gelsin kalbimiz şeytanla savaşında. İnkişafa vesile o şeytanın hilkati, onunla cihat ederek kazanalım cenneti.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Adamın biri başka bir beldedeki bir din kardeşini ziyarete giderken, Allah bu kimseyi gözetlemek için bir meleği görevlendirmişti. O kimse meleğin yanına varınca, melek nereye gidiyorsun diye sorar. Adam da şu köyde bir din kardeşim var, onu ziyarete gidiyorum cevabını verir. Melek, o kimseden bir menfaatin var da onu devam ettirmeye mi gidiyorsun der. Adam da yok, hayır. Ben onu sadece Allah rızası için severim. Onun için de ziyaretine gidiyorum deyince, melek, sen onu nasıl seviyorsan, Allah da seni öylece seviyor. Ben bu müjdeyi vermek için Allah'ın sana gönderdiği elçisiyim, dedi.

Ya mumit, ya mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay. Her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum. Yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliği.

ay ışığı çizmiş çocuk. Anlı başlanmamış bir defter, bakışları bembeyaz bir gökyüzü olan. Bir gün elin kalem tutunca yazacaksın yazını toz

Bilirim, bilirim ölümler hep sana kalır. Hep yorgun akan anne kucaklarına esirgenmiş düşleri yazacaksın. Başka kardeşlerimi de unutma. Yuvası yağmalanmış olanları, ellerinden katıksız ekmeği alınmışları, sonra kurşun yemişleri. Bir gün elin kalem tutunca yazacaksın bunları, değil mi? Yaz ki alınlarında ihanet, secdeleri altına, kıbleleri kadına, dolara endeksli beyler. Utanır be çocuk, bir gün utanır elbet. Ey yüzünü ay ışığı çizmiş çocuk, gönül bağladım sana. Sen ki kör, sağır ve dilsiz olma hainlikler karşısında. Bunları yazacaksın, değil mi?

0: ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
1: Elini sallasa 50'siyle yatıp kalkıyor. Özür diliyorum. Allah'a mudarasız, kitabına ve Habibine ilgisiz, free bir tip. Diyor ki Allah, her yönden beni iyi dinleyin, beni iyi dinleyin. Tuzağa düştünüz, tupaya geldiniz. Kolay kandırılıyorsunuz. O da insan, bu da insan diyorsunuz. Değil. Allah buyuruyor ki, her yönden mükemmel ve çok hoşunuza giden bir erkek de olsa imanda sorun, ibadette sorun, ahlakta sorun ve La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'ın kriterlerinde sorun varsa diyor Allah, sakın kızınızı vermeyin, kızsanız sevmeyin ve kapıl.

0: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yüz çevirenler dışında, ümmetimin hepsi cennete girerler, buyurdu. Bunun üzerine, ey Allah'ın elçisi, cennete girmeyi kim istemez ki, denildi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, bana itaat edenler cennete girer, bana karşı gelenler de cenneti istememiş demektir, buyurdu.
1: www.mekkefm.com mekkefm.com

ağladım hep yana yana. Rahman da sensin, Rahim de. Sen bizleri affedersin ey Allah.

Ya evvel, ya evvel, senin varlığın evvelden evvel, senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin, senindir zaman, sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır, her işin başı senin yanındadır.

0: yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum, sen var eyledin. Sonraları unutulacağım, sen an beni.
1: Ebu Eyyub Halid İbni Zeyd, Allah ondan razı olsun, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim demiştir. Eğer siz günah işlemeseydiniz, Allah günah işleyen bir toplum yaratır, onlar günahlarından dolayı bağışlanma dilerler de Allah onları bağışlardı.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
1: Yaşayan ölü. Niye yaşayan ölü? Şu mikrofonu çevirin, Resulullah'a uzattın. Namaz kılmayanların mekanları hakkında bir basın açıklaması yapar mısınız ya Resulullah diye? Çevirin şu mikrofonu ya peygambere, uzatın. Bir demeç versin. Cami-i Sagir'de kayda geçirilsin. Suyut'u sizinle paylaşsın. Rahmetullahi aleyh. İc'alû min salâtikum fî buyûtikum ve lâ tettehizûhâ kuburan demiş. Nafile namazlarınızı, mesela sabah namazının sünnetini veya farzdan sonraki namaza bağımlı olan namazları bile iş yerinizde, evinizde kılma hakkınız var. Hele de nafileyi evde kılmanız daha da bereketli olur. Gösterişlerinde korunmuş olursunuz. Bir takım namazlarınızı evde kılın diyor. Evinizi mezarlığa dönüştürmeyin. Namaz kılınmayan evleri Zincirli Kuyu, Asri Mezarlık, Edirne Kapı Şehitliği veyahut da bu bölgedeki Kayış Dağı Mezarlığı gibi bir mezarlık olarak anlatıyor Hazreti Muhammed.

Ebu Amr veya Ebu Amre Süfyan İbni Abdullah, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: Ey Allah'ın Resulü! İslam'a dair bana öyle bir söz söyle ki ve bana İslam'ı öylesine tanıt ki, onu bir daha senden başka kimseye sormaya ihtiyaç hissetmeyeyim, dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, Allah'a inandım de ve dosdoğru ol, buyurdular.

0: Ya Muheymin, ya Muheymin. Sensin gariplerin sığınağı. Sensin kimsesizlerin dayağı. Sensin hakkı himaye eden. Sensin aklımı aldanışlardan kollayan. Sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran. Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin. Mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni.
1: Taptaze altın tendere benzer bu yiğitler, inmekte çevrelerine ışıktan demetler. Sonsuzdan gelen ilhamla doldukça dolmuşlar, Hızır'la arkadaş olup sırlara dalmışlar. Bir büyülü Kevser'le meğer hepsi de mest imiş, belli gözlerinden her biri bir sırra ermiş. Tufanlar gibi heyecanları var hiç dinmez, Polat gibi yürek taşırlar, korkmaz ve sinmez. Bilir cihan bunları, belli beldesi köyü, çehrelerinde fethedici gizli bir büyü. İşte dehalara denk bu parlak ferasetler, horozu çoktan ütmüş bir kutlu şafak bekler.

Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın yanına bir kadın geldi ve bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini ziyaret ettir dedi. Hazreti Ayşe radıyallahu anh kabrin bulunduğu mübarek hücreyi açtı ve kadın ziyaret etti ve ağlamaya başladı ve böylece ağlaya ağlaya ruhunu teslim etti. Hazreti Ali keremallahu vecheye, biri sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ne kadar seviyorsun diye sordu. Hazreti Ali radıyallahu an, yemin olsun ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim aramızda mallarımızdan, çocuklarımızdan, analarımızdan ve şiddetli soğukta elimizde geçen soğuk sudan daha fazla sevimlidir dedi. Ben de seni seviyorum ya Resulallah. Şul Yemen'de Öves gibi, ol Habeşi Bilal gibi, aşığım sana, aşığım Mecnun gibi. Seviyorum seni ya Resulallah. Seviyorum seni, seviyorum seni ya Habiballah.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde Allah 7 tür insanı arşının gölgesinde barındıracaktır. 1. Adaletli devlet başkanı. 2. Allah'a ibadet ve itaat ederek yetişen genç. 3. Kalbi mescitlere bağlı kimse. 4. Allah için sevişip bu uğurda bir araya gelip ayrılan kişiler. 5. Makam ve güzellik sahibi bir kadının zina çağrısını "Ben Allah'tan korkarım" diyerek reddeden kimse. 6. Sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek kadar gizli sadaka veren kimse. 7. Kendi başına kaldığında Allah'ı anarak gözyaşı akıtan kimse.

0: Dostluğun sesi sizin sesiniz.
1: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Bir cariye zina eder ve zina yaptığı kesinleşirse sahibi ona cezasını uygulasın. Fakat suçunu açığa vurup başına kakmasın. Sonra ikinci defa zina yaparsa aynı şekilde ona cezasını uygulasın. Fakat yine de suçunu yüzüne vurup kötü sözle kınamasın. Sonra bu cariye üçüncü defa zina ederse efendisi onu kıldan bir ip bedeline bile olsa elden çıkarıp satsın.

Niye saldınız kendiniz? Ne zaman, ne zaman gelecek? Ne zaman Allah'ı zikredeceğin an gelecek? Örtüneceğin an ne zaman gelecek? Hacca gideceğin sene, her sene bir mazeret uyduruyorsun, ipe un seriyorsun. Yürekte iman müsait, yol müsait, yollu müsait. Niye haçta değilsin? Niye sarılmadığın bir kumaşı Hazreti Fatıma gibi ha kızım? Hı? Her şeye evet dedin. Niye bugün eline Kur'an değmeden

Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma.

Bismillah her hayrın başıdır. Bil ey nefsim, şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın lisan-ı haliyle virdi zebanıdır. Bu kelime öyle mübarek bir definedir ki senin nihayetsiz aczin ve fakrin, seni nihayetsiz kudrete, rahmete rapt edip Kadir-i Rahim'in dergahında aczi, fakri en makbul bir şefaatçi yapar. Madem her şey manen Bismillah der, Allah namına Allah'ın nimetlerini getirip bizlere veriyorlar, biz dahi Bismillah demeyiz.

0: ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
1: Abdullah İbni Utbe İbni Mesud der ki, Ömer İbni Hattab'ı, Allah ondan razı olsun, şöyle derken işittim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında, Allah tarafından gelen vahiy sayesinde insanlar her halleriyle yargılanmak durumundaydılar. Bugün vahiy kesilmiştir. Bunun için biz sizleri şu anda apaçık belli olan davranışlarınız sebebiyle hesaba çekeriz. Dolayısıyla bize iyi davranışlar gösteren kimseyi güvenilir kimse bilir, ona yaklaşırız. Onun gizli hallerinden hiçbir şeyi araştırmak bize düşmez. O gizli hallerinin hesabını Allah görür. Bize karşı kötü davranışlar sergileyen bir kimseyi de güvenilir bulmayız. Niyetinin iyi olduğunu söylese bile kendisinden emin olmaz ve kendisini doğrulamayız.

0: Hicranla yandı gönlüm, halimi sormaz mısın? Dil ucuyla olsun melalimi sormaz mısın? Bilmem ki yoksa dost vefasından şüphen mi var? Lütfedip bir kere hayalimi sormaz mısın? Dostlara ülfet yağdı, bize iltifat yok mu? Kebap oldu sinem, ahıma itimat yok mu? Yüz sürüp izine bekledim bilmem kaç eyyam. Yoksa bende senin sevgine istidat yok mu?
1: Ya Kuddus, ya Kuddus, sensin Kuddus, kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle.
2: Metin yükselen yeni sesi Mekke FM.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kişinin cemaatle kıldığı namaz, çarşıda, iş yerinde ve evinde kıldığı namazdan 20 bu kadar derece üstündür. Şöyle ki, bir kimse güzelce abdest alır, sadece namaz kılmak niyetiyle camiye gelirse, camiye girinceye kadar attığı her adımla o kimsenin derecesi yükselir ve bir günahı bağışlanır. Camiye girince de namaz için kaldığı sürece namaz kılıyormuş gibi sevap kazanır. Namaz kıldığı yerde kaldıkça kimseye sözlü ve fiili eziyet etmediği ve abdestini bozmadığı ve dünyevi sözler konuşmadığı sürece melekler ona şöyle dua ederler: Allah'ım, sen ona rahmet et, acı. Allah'ım, sen onu bağışla, affet. Allah'ım, sen onun tövbesini kabul et.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke efendim.
1: Onun için yüreğim yanık arkadaşlar. O bölgeler Filistin yıllardır kan ağlıyor. Kaç kişi Gazze'den gitti söyleyin bana. İşi bir de bu açıdan değerlendirelim. Durun bir dakika. Kaç tane Gazze'li yiğit Mısır'a iltica etti. Aslanlar gibi direniyorlar. Giden yok. Bu da düşünürsün. Adı hicret olsa canım kurban. Adı kaçışsa savaş mahkemeleri, savaş suçu işleyenlere kurulacak savaş mahkemeleri birilerini ahirette muhacir diye yargılamayacak, ödül vermeyecek. Savaş kaçağı diye yargılayacak.

İbni Abbas, Allah onlardan razı olsun ve İmran İbni Hüseyin'den, Allah onlardan razı olsun, bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Cennete baktım. Gördüm ki orada bulunanların çoğunluğunun fakirler olduğunu gördüm. Cehennemi de gördüm. Baktım ki orada bulunanların çoğunluğu da kadınlardır.

ya basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler, aç gözlerimi.

0: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: sadaka vermekle mal eksilmez. Allah affeden kulunun değerini arttırır. Allah kendisine karşı alçak gönüllü olanları yükseltir ve yüceltir.
1: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke Efendi.

0: Hay Allah.
1: Bir büyük zattan duydum. Dedi ki nasıl namaz kılmazsın biliyor musun? Ben cevap vermiyorum, devam ediyorum, dinliyorum. Namazsız çevrede olursam, ileride başlarım dersen, ileride başlarım diyen hiç kimse başlamamıştır. Namazı sorgulamaya kalın, kendimi hazır hissetmiyorum filan dersen hiç namaz kılamazsın. Namazın abdestten başka hazırlığı yok ki. Ne demek kendimi hazır? Başka hazırlığı yoktur. Ve namaz kılmazsan ne olur onu da diyeyim mi? Bir, zamanla namaz saçma gelir sana. Kılmaya, kılmaya, kılmaya kalp katılaşıyor ya. Namaz kılanlar gülünç gelir. Onlarla alay etmeye başlarsın. Ve şunun farkında olamazsın ki, olmazsın ki, secde etmeyerek reddettiğin asıl seni reddetmiştir. Ve bunu anlaman bile engellenmiştir. Kalp mühürlenmesi böyle bir şey. Allah'a sığınırız.

0: Ya Rafi, Ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, Ya Muiz, İzzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, Ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni.
1: Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde Allah 7 insanı arşının gölgesinde barındıracaktır. 1. Adaletli devlet başkanı. 2. Allah'a ibadet ve itaat ederek yetişen genç. 3. Kalbi mescitlere bağlı kimse. 4. Allah için birbirlerini sevip bu uğurda bir araya gelip ayrılan kişiler. 5. Makam ve güzellik sahibi bir kadının zina çağrısını ben Allah'tan korkarım diyerek reddeden kimse. 6. Sağ elinin verdiğini sol eli bilemeyecek kadar gizli sadaka veren kimse. 7. Kendi başına kaldığında Allah'ı anarak gözyaşı akıtan kimse.
2: Dostluğun sesi sizin sesiniz.

Enes, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Medineli bir kimsenin hizmetçisi olan bir cariye, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elinden tutar ve onu istediği yere kadar götürür, işini gösterirdi.

peygamber duasında geçer adın. Ey Allah'ım, o senin kılıçlarından bir kılıçtır. Ona yardım et. Kaç yiğide nasip etti böyle bir duayı Allah. Dünyalara bedel bir ünvanın var. Seyfullah. Ebu Bekir'in şahitliği duyulur hala çöl semalarında. Analar Halid gibisini doğurmaktan acizdir. Ve bütün cenk meydanları buna şahittir. Bizans titrer heybetinden. İran diz çöker mecbur. Anadolu'ya İslam seninle yol bulur. Kaç zafer tattı bu ordu senin vesilenle. Mekke'de Uzza putunu yıkan senin bileklerindir. Sen ki cenk meydanında yürümeyi öğrenen. Sen ki kaç küheylana koşmayı öğreten. Sen ki zaferden başka kelime bilmeyen muzaffer kumandansın. Kaç kılıç kırıldı ellerinde bilinmez. Kaç mızrak boyun büktü zırhında bir ömür. Kaç savaşçıyı yolundan döndürdü bakışların. İşte bak, alnında her harbin izi var. Hayalinde bir ömür cihat denizi var. Zekan ile nice orduyu dağıttın. Dosta zafer türküsü düşmana ağıttın. Rüzgar mı koştu peşinden, sen mi estin öyle keskin? Kendini korumadın sarığını koruduğun kadar. Çünkü o sarıkta Efendimizin mübarek saçı var. Ve bir gün bir emir geldi. İnsanlar zaferleri senden biliyor ey Halid. Büktün boynunu. Seninle birlikte büktü boynunu Küheylan. Büktü boynunu sadık dostun, kılıcın. İtaat ettin, yürüdün. Ama şimdi gözlerinde bu yaşlar. Söyle ey kumandan, ölüm korkusundan mı?

Ben Halit. Kaç harp meydanında kovaladım şehadeti. Bak işte şu ihtiyar bedenimde. Kılıç değmedik, ok saplanmadık, mızrak dokunmadık, hiçbir yer kalmadı. Kaç dostumu uğurladım en büyük payeyle. Kaç cengaver yürüdü şehadet iklimine. Yanı başımda düştü kaç kahraman Allah deyip. Ama bana bir kez gülümsemedi Azrail. Ey Halit, hadi kalk gidiyoruz demedi şehadete. Ben son deminde ömrümün buna ağlıyorum işte. Aşık olduğum cihad ile toprağa düşmek varken bir döşeye uzanmış ölümü bekliyorum. Ağlıyorum ey dostum, ben buna ağlıyorum. Şimdi benden geriye bir kılıcım kalıyor ve bir de atım. Mezarımı işte bu kılıçla kazın. Kahramanlar hoşlanır çünkü kılıç sesinden. Ve atımı cihada aşık bir yiğide verin. Ey Halit, geriye bıraktığın atını hala yiğitler koşturuyor bilesin. Senden sonra çöller aşıldı, denizler geçildi. Sancak düşmedi yere bilesin. Hala ufuk ufuk dolaşıyor sesin. Sen sarığında sakladın sevgilinin saçını. Mukaddes emanet bildin. Şimdi yüreklerde yer açıldı o mukaddes emanete. Ve hala hiçbir yiğit yatakta beklemiyor ölümü. Ve hala hiçbir yiğit dönmek için gitmiyor gurbete. Şimdi yüreklerde yer açıldı o mukaddes emanete. Ve bugün hiçbir yiğit dönmek için gitmiyor gurbete.

Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
1: Bir avucuz, bir avuçsunuz, ümmetin de hali meydandadır. Allah bizi yardımsız bırakırsa iş biter, işimiz biter ya. Benden başka kiminiz var diyor Allah ya. Size kim yardım edebilir ki? Kiminiz var? Kiminiz var diyor Allah. Rabbiniz var, Rabbim var. Kurban oldum, sen varsın. La tahsenin Allah manadan çıktı. Üçüncüsü Allah olan ikiyiz biz. Telaş yok. Hicret yolundasın değil mi? Allah seninle. Cihat yolundasın, Allah seninle. İbadet yolunda, cami yolunda, Allah seninle. Hac yolunda, Allah seninle. Sıla-i Rahim'de, davette, tebliğde, Allah yolundasın. Allah seninle. Allah adına bir iş yapıyorsun. Allah Teala Hazretleri de biliyor senin onun adına bu işi yaptığını. Allah seninle beraber. Hiçbir şey olmaz.

Ebu Musa, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Medine'de bir ev, geceliğin ev halkıyla birlikte yanmıştı. Durum, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme anlatılınca, ateş sizin düşmanınızdır. Uyuyacağınızda onu söndürünüz buyurdular.

0: İbn Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İyiliklerin en iyisi ve güzeli, bir kimsenin baba dostunu sevip görüp gözetmesidir. Abdullah İbn Dinar'dan rivayet edildiğine göre Abdullah İbn Ömer, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir: Bedevilerden biri Abdullah İbn Ömer'le Mekke yolunda karşılaştı. Abdullah İbn Ömer bedeviye selam verip onu bindiği eşeğe bindirip başındaki sarığı da ona vermişti. İbn Dinar diyor ki: Biz Abdullah İbn Ömer'e, Allah hayrını versin, bu adam bedevidir, az şeye kanaat eder deyince bize şunları söyledi: Bunun babası, babam Ömer İbn Hattab'ın dostu idi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu duydum: İyiliklerin en iyisi ve güzeli, bir kimsenin baba dostunu görüp gözetmesidir. İbn Dinar'ın İbn Ömer'den bir rivayeti de şöyledir: İbn Ömer Mekke'ye gitmek üzere yola çıktı. Deveye binmekten yorulunca üzerinde istirahat edeceği bir eşeği vardı. Bir de sarığı vardır ki başına sarardı. İbn Ömer eşeği üzerinde dinlenirken bir bedeviye rastladı. Ona "Sen falan oğlu falan değil misin?" diye sordu. Adam "Evet" deyince eşeği ona verdi ve "Buna bin" dedi. Sarığı da ona uzatarak "Bunu da başına sar" dedi. Arkadaşlarından biri İbn Ömer'e "Allah seni bağışlasın. Bindiğin eşeği ve sarındığın sarığı bu bedeviye verdin ha?" diye hayret ettiklerinde İbn Ömer "Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den iyiliklerin en iyisi ve güzeli bir kimsenin baba dostunu görüp gözetmesidir" buyurduğunu işittim. Bu adamın babası babam Ömer'in, Allah ondan razı olsun, dostuydu.
1: Mekke efem.
2: Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil.

Ey sevgi sultanı, yazmak seni satırlara, yazmak seni gökyüzünün o mavi satırlarına. Seni yazamayacağım belki, kalemler, mürekkepler yetmeyecek. Anlatamayacağım seni, belki nefesler yetmeyecek. Hüzünlerim artacak, gözlerim dolacak. Bir mescit köşesinde, yalnızlığın pençesinde, sensizliğin, seni görememenin hasretini çekeceğim belki de. Kim bilir, kim bilir, belki sensiz, seni anlayamadan, seni yaşayamadan öleceğim. Ey yaratılmışlar sultanı, çok korkuyorum sana layık olamamaktan. Senin yaratılışın hürmetine yaratıldığımı, yine senin hatırına en değerli varlık olduğumu, yalvarmayı da unuttum sultanım. Rabbimin rahmetini ve şefkatini bildiğim halde, ey cennetler sultanı, hayal bile edemiyorum sensiz ebedi bir hayatı. Senin şefkat ve merhametin yeter tüm insanlığa, ama ben layık olabilecek miyim sana?

Ey şefkat sultanı, ömrüm hep günahlarla dolu. Pişmanlığım seni anlayamamaktır. Özürlerim, yalvarmalarım, dualarım hep Yaradan'a, o yüce Mevla'ya. Affetsin diye beni, affetsin diye beni haykırıyorum. Tut ellerimden, tut ne olur. Ancak senin sevginle ulaşırım Rabbime. Bu günahkar bedenimi ne olur, ne olur şefaatinden ve sevginden mahrum eyleme. Dualarımda sen, gözyaşlarımda sen, sensin ey Muhammed Mustafa. Ey Hicret Sultanı, bana durmak yok bundan sonra. Çıktım artık kurtuluşa giden huzur dolu yola. Bakmayacağım artık ne sağıma ne de soluma. Yaşayacağım seni, ismin her anıldığında ey Muhammed Mustafa. Titreyecek artık bedenim. Ey Hicret Sultanı, sanadır, sanadır benim hicretim.

0: Dostluğun sesi sizin sesiniz.
1: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bize aktarıldığına göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hayber Savaşı'nda şöyle buyurdu: "Bu sancağı Allah ve Resulünü seven ve Allah'ın Hayber'in fethini onun eliyle gerçekleştireceği bir kişiye vereceğim." Ömer, Allah ondan razı olsun, demiştir ki: "O güne kadar emir olmayı hiç istememiştim. Ama bu iş için beni çağırmasını ümit ederek Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kendimi göstermeye çalıştım durdum. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali İbni Ebu Talib'i çağırdı ve sancağı ona teslim ederek şöyle buyurdu: "Yürü, Allah sana fethi ihsan edinceye kadar başka bir şey düşünme." Hazreti Ali derhal hareket etti. Geriye dönmeksizin durdu ve: "Ey Allah'ın elçisi, onlarla hangi hususta savaşayım?" diye seslendi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu: "Onlarla Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmelerine kadar savaş. Eğer bunu yaparlarsa senden mallarını ve canlarını korumuş olurlar. Dinin yasaklarını çiğnemeden doğan cezalar müstesna. O takdirde hesapları Allah'a aittir. Yani şer'i cezaları gerektirecek bir suç işlerlerse o suçun cezasını takdir etmek Allah'a ait olup iç alemlerindeki gizli niyetlerinden dolayı da cezalandırmak yine Allah'a aittir."

bir önemli zat demişti ki, Türkiye'nin düşmanları çok ve de çok da güçlü. Ümmetin düşmanları da öyle. Çok ve çok da güçlüler. Bizim yani ülkemizin ve ümmeti Muhammed'in öyle bir dosta, öyle bir yardımcıya ihtiyacı var ki tüm düşmanların üstesinden gelecek bir dosta ve o dost ile iş birliğine ihtiyaç var. O da ancak Allah'tır. O da ancak Allah'tır. Bedir'e 3000 meleği indiren, yardımını Hendek'te de Müslümanlara sunan, İstiklal Savaşı'nda Sarıklı Mücahitler diye kitapları yazdırtan, ondan başka ilah tanımadığımız gibi, şirk koşmadığımız gibi, şirksiz bir ibadet, helallarla yetinmek, haramlarına çarpı koyup, tamam Allah'ım, yapmayacağım Allah'ım, buraya kadar Allah'ım.

Ya Metin, ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: veren el alan elden daha üstün ve hayırlıdır. İnfak ederken geçimini üstlendiğin kimselerden başla. Sadakanın hayırlısı ihtiyaç fazlası maldan verilendir veya fakiri bolluğa kavuşturacak olandır. Kim istemekten sakınırsa Allah onu kimseye muhtaç etmez. Kim de tok gözlü olup kanaat ederse Allah onu başkasına muhtaç etmeyerek zengin kılar.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke efem.
1: Namazı terk eden adam dinini bitirmiştir. Harabede yaşıyor adam. Ve men terakke fakat hedemet din. Namazını bile bile terk eden kimse kendi dinini harabeye dönüştürmüştür. Allah niye yardım etsin? Huzurunda dikilmezsin, ikiye bükülmezsin, yere yapışmazsın, kıvrılıp ya Rabbi diye dua etmezsin. Niye Allah seninle beraber olsun ya? Niye?
2: Ya kabıd, ya basit, ya kabıd, ya basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafî, ya Hafî, öyle hafîsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafitsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azat eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi.

Cabir'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün çarşıya uğramıştı. Ashabı da etrafındaydı. Küçük kulaklı bir oğlak ölüsüne rastladı. Onu kulağından tutarak, "Hanginiz bunu bir dirheme satın almak ister?" buyurdu. Ashab, "Onu daha az parayla da olsa almayız. Onu ne yapalım ki?" dediler. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Size bedava verilse ister misiniz?" diye sordu. Onlar, "Allah'a yemin ederiz ki, o diri bile olsa, kulaksız olduğu için kusurludur. Ölüyken onu ne yapalım?" diye cevap verdiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'a yemin ederim ki, bu oğlak sizce nasıl değersizse, dünyada Allah katında ondan daha değersizdir." buyurdular.

Bütün aleme kitap nazarıyla baksan, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam o kitabın katibinin mürekkebidir. Bütün aleme ağaç nazarıyla baksan, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam o ağacın hem çekirdeği hem de meyvesidir. Bütün kainata canlı nazarıyla baksan, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam o canlının ruhudur. Bütün dünyayı insan tasavvur etsen, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam o insanın aklıdır. Bütün dünyayı cennet kabul etsen, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam o cennetin en güzel bülbülüdür. Bütün dünyayı saray kabul etsen, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam o sarayın haşmetini tanıtan rehberidir. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün resullere seyittir. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün enbiyanın imamıdır. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün asfiyanın serveridir. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün Allah'a yakınların en yakınıdır. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün mahlukatın en mükemmelidir. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün insanların en olgunudur. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün mahlukatın en kusursuzudur. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün insanlığın tek umudu.

bir at üstünde kanatlanmış geliyor sanki ümmetin efendisi. Duruşunda bir asalet ve gözlerinde tebessüm. Ağlamaya alışkın gözler bu defa gülüyor. Sultanlar sultanı geliyor. Alemlerin peygamberi geliyor. Muhammed geliyor.

sırtında sanki dağlar taşıyor. Gözlerinden sanki ummanlar akıyor. Gülüyor nurlu yüzü. Tebessümü asabına cesaret veriyor. Başlar önde. Kabe kollarını açmış bekliyor. Kabe yarini bekliyor. Kabe sahiplerini bekliyor. Ashabın yüzünde bir heyecan ve Resulullah gülüyor. Aç kapılarını Kabe, senin tek sevdalın geliyor. Mekke'nin kapısından asırlık bir devir için bütün ihtişamıyla gökleri bile ağlatan peygamber giriyor. İşte Zeyd kalabalığın içinde gizlice ağlıyor. Cafer ellerini yüzüne götürmeye utanıyor. Yasir Resulullah'ın yüzüne sanki aşık olmuş. Nasıl da hayranlıkla bakıyor. Ve bütün ağızlarda salavat. Gökler Allah sesiyle iniyor. Bütün ihtişamıyla bir devri aydınlatmaya, aşka susamış insanlığa aşkı sunmaya Muhammed geliyor. Çamurdan putların üzerine yağmur düşüyor. Kabe'nin önü kirli su Muhammed'im, senin nurunla arınıyor. Sırtında sarı elbisesiyle, gülen nurlu yüzüyle, bir devenin üzerinde Resulullah geliyor. Nasıl da belli sırtındaki yük, çektiğin çile. Halid bin Velid ellerini semaya kaldırıyor. Ne müthiş bir andır bu. Gökler senin isminle yankılanıyor. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah. Aç kapılarını Kabe, senin tek sevdalın geliyor, Muhammed geliyor. Hazreti Hamza'nın savaşını vermeye yemin etmişçesine, gözlerini tutamıyor Kusam bin Abbas. Seni korumak için Uhud'da kendini siper ederken Habeşi, Allah dedi, tek bir Allah, Muhammed'i yaratan ve bizlere rahmet gönderen Allah için savaşın dedi. Haykırırken dili bu anlatılmaz sevdayı, yüreği sanki 14 yürek oldu aşkından. Kabbin Malik Kabe'nin kapısında el pençe sana divan duruyor. Deven sanki üzerinde bir asrı taşıyor. Herkes orada deven olmak istemişti. Seni omuzlarda taşımak ve salavatlar sunmak için sana. Kabe hiç bu kadar dile gelmemişti. Aç şimdi kapılarını Kabe. Sultanlar sultanı geliyor. Efendiler efendisi geliyor. Aç kapılarını Kabe. Muhammed geliyor. Mekke'nin kapısından bir ihtişamla İnsanlığın önderi giriyor. Babasızlığın acısını yaşayıp yıllardır içinde sakladığı sevdayı sunmaya geliyor. Bilal-i Habeşi ezan okuyor Kabe'nin tepesinde. Bütün gözler göğe bakıyor. Rahmet iniyor gökyüzünden. Sultanımın gözlerinde bir tebessüm, sanki iki omuzunda bir dağı taşıyor. Aç şimdi kapılarını Mekke, aç kapılarını Kabe, çünkü Resulullah geliyor, Muhammed geliyor.

0: Ya Muzil, ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni.
1: Ömer'den, Allah ondan razı olsun, bize aktarıldığına göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kişiye hanımını neden dövdüğü sorulmaz.
2: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke efendim.

dolayı İslam'la alay ettiği şeyiyle katli vaciptir emri çıkıyor. O da diyor ki kardeşim bak gelip Peygamber Efendimiz'den özür dileyen, pişman olduğunu söyleyen herkesi Peygamber Efendimiz affediyor. Sen de gel. Kabil Zühir Müslüman oluyor. Geliyor Efendimiz'in yanına tavır ve davranışlarıyla anladım peygamber olduğunu. Daha önce tanımıyordum. Ben dizinin dibine oturdum. Dedim ki çok pişmanım sizin için söylediklerimden dolayı. Beni bağışlamanızı istirham ediyorum. Sen kimsin diyor Efendimiz. Ben Kab bin Züheyr. Efendimiz şöyle buyuruyor. O şiiri sen mi yazdın? Sonra Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz'e döndü. Nasıldı Ebu Bekir o şiir? Sonra Efendimiz tekrar ediyor. Kab bin Züheyr şiir bittiği zaman ya Resulallah ben orada kandırdı maksadı demedim. Kanmak anlamında ben onu söyledim diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki evet Ebu Bekir emin.

Abdullah İbni Amr İbni As, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yolculukta yükleme hizmetini gören ve kendisine Kirkire denilen bir adam vardı. Bu adam öldü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu adam cehennemdedir." buyurdu. Sahabe gelip o adamın evindeki eşyalara baktılar. Ganimet dağıtılmadan önce çaldığı bir elbise buldular.

0: Allah Allah.
1: Dostluğun sesi sizin sesiniz.

Ya muahhir, ya muahhir. Zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder, dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin, dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir, dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et, başkasını bana tercih etme. Beni benden al, beni senden uzak etme. Rahmetini öncele, gazabını ertele. Pişman olmama izin ver, ecelimi tehir et.

Abdullah İbni Abbas'tan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'e "Bizi daha sık ziyaret etmeni engelleyen nedir?" diye sordu. Bunun üzerine Cibril, "Biz elçiler ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzdeki, arkamızdaki ve bunların arasındaki her şey O'nundur. Rabbin unutkan değildir."

Meltemler gibi üfül üfüldür bazen kader. Zaman zaman da bir poyraz gibi zorlu eser. Koca dağlar önünde toz duman olur gider. Ayakları baş, başları da yerde bir eder. Zaman olur dertli sineleri okşar geçer. Bir bakarsın mutlu çehrelere gamlar serper. Bir sırlı program ki asla aklımız ermez. Sırlara açık olanlarsa hiç dize gelmez. İnan ve şaşkınlığa düşüp sakın yıkılma. Güzellere göz kapayıp çirkine takılma. Dağların güneşe baktığı gibi ona bak. Hep nurunu kolla. Zulmeti bir yana bırak. Arifler gibi dön dur hadiseler içinde. İyi yanlarını gör, zevkin de, kederin de. Gamı tasayı bırak, iraden canlı ise. Ümit kaynağı ol olabilirsen herkese. Bir asude bucak arayan hep sana koşsun. Girenler iklimine şevkü tarafla coşsun.

0: Sizin yeriniz burası.
1: Yani bir insanı ne fazla yücelteceksin, ne fazla aşağıya düşüreceksin. Buradaki dikkat edilmesi gereken şey şu: kendini düşür ama dışındaki herkesi yücelt. Her gördüğünü Hızır bil, her geceyi Kadir bil. Bu olmayınca bu defa bunun tam tersi oluyor ve fıtri olmuyor. Yani ben kendimi düşük görecekken başkalarını düşük görmeye başladığımda işte orada sıkıntı başlıyor. Karşıdaki insanı da rencide ediyorum ve günah da kazanıyorum. Oysa ki ben kendimi düşük görsem karşılığında sevap kazanacağım. Yani büyümek için yaşayan insanların omuzlarına basmanın bir anlamı yok. Yani onları küçültmenin bir anlamı yok. Onun için böyle bir insanın kendine bakması lazım. Yani kendini düşünmesi lazım. Hazreti Ali Keremullah ve şey buyuruyor ki bir insan, yani ben eğer bilmediklerimi, yani kendimi baz almış olsaydım, dikkate almış olsaydım, üst üste koysaydım bilmediklerimi, başım arşa değerdi. Bunu söyleyen Hazreti Ali Keremullah ve şey aslında bizim için söylüyor.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kadın 4 sebepten dolayı nikahlanır. Malı, soyu, güzelliği ve dindarlığı için. Ey mümin, sen bunlardan dindar olanını ele geçirmeye çalış. Diğerlerinden geç. Şayet dediğim gibi yapmazsan yoksulluğa düşersin.''

0: Ya Vahid, ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim. Başkalarına bırakma beni.
1: www.mekkefm.com www.mekkefm.com

Senin sevgini sığdıramam ki aleme. Tutamam, yazamam alsam kalemi elime. Kavuşacaksam hemen sarsınlar beni kefene. Güller sana hasret kalır, ey Nebi ya Muhammed. Güller sana hasret kalır, ey Nebi ya Muhammed.

Enes İbni Malik, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, daha önce bir benzerini asla duymadığım pek etkili bir konuşma yaptı ve şöyle buyurdu. Eğer siz benim bildiklerimi bilseydiniz, mutlaka az güler, çok ağlardınız. Enes diyor ki, bunun üzerine peygamberin ashabı ellerini yüzlerine kapatarak hıçkıra hıçkıra ağlamışlardı.

Ya Cebbar, Ya Cebbar, sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni.

0: Üsame İbni Zeyd'den, Allah onlardan razı olsun, bildirildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Benden sonra erkekler için bıraktığım en zararlı imtihan vesilesi kadınlardır."
1: Özleyeceksin Allah için iş yapmayı. Ramazan'ı özle. Sahurundan başla özlemeyi. İftarını özle, yemek olarak değil. Heyecanında yaşa. Ramazan'daki o teravihi özle, salavatları özle. İftarları, kumanyaları, şöyle bir insanı bedbeni sararmış, oruçlu yüzleri özle. Nefesine Allah'ın para ödediği, ağız kokusuna miskan ver dediği, uykusuna namaz gibi ibadet dediği, oruçluyken birini bin saydığı o mevsimi özleyin arkadaşlar. Bir proje sunun Allah'a, ölebilirsiniz, hasta olabilirsiniz. Allah-u Teala Hazretleri hepimizin sonuna hayretsin. Hayırlara kullansın. Rabbim kendisini, Habibini, Ehl-i Beytini, Allah Teala kendi dostlarını canımızdan çok sevmeyi nasip eylesin. Allah eşkıya sürüleriyle olmaktan bizi korusun.

bir yol. Sonu olan ama bilinmeyen ve sonunda sonsuz bir yolun başladığı bir yol. İçinde insanlar var. Hepsi gidiyorlar. Bazıları tüm temiz ve mübarek halleriyle düzgün ilerliyorlar. Rahman'ın istediği gibi. Bazıları ise ters istikamette geri geri gidiyorlar. Ve tüm insanların, hiçbirinin inkar edemediği bir buluşma noktası var. Yarını olmayan vuslat gecesi. Yarını olmayan vuslat gecesi. Önceden gönderdiğin iyi ya da kötü amellerinle buluşma gecesi. Ölüm. Ehli hayalinin, çocuklarının, evlatlarının, yakınlarının, hanımının ağlamaları, sızlamaları, ahı eninleri senin için faydasız. Seni götürürler. Omuzlar üstünde giderken insanlara seslenirsin. Beni nereye götürüyorsunuz? Beni tanımıyor musunuz? Hani beni çok seviyordunuz? Hani dostum olduğunuzu iddia ediyordunuz? Sonra kabir. Ya cennet bahçelerinden bir bahçe, ya cehennem çukurlarından bir çukur. Sonrası nebilerin, peygamberlerin dahi nefsi, nefsi dediği bir mekan. İnsanlar orada perişan olmuşlar. Peygamberler dahi, Allah'ın en yüce yarattığı o mükemmel insanlar dahi nefsi nefsi diyorlar. Ümmetlerini unutmuşlar. Kendilerini düşünüyorlar. Ve orası herkesin perişan olduğu, müthiş derecede terlediği bir yer. Terler kiminin dizine, kiminin göbeğine, kiminin boğazına, kiminin belki defaatle boyunu aşacak bir şekilde yükselmiş. İnsanlar terlere boğulmuşlar, feryat ediyorlar. İşte orası mahşer. Galiba hesap başlıyor. Amel defterleri dağıtılıyor. İnsanlar bir köprünün başındalar. Altında cehennem var. Defterini sol elinden alanlar, teker teker kıldan ince, kılıçtan keskin olan o köprüden aşağıya düşüyorlar. Sonrası malum. Bazıları göz açıp kapayıncaya kadar, bazıları şimşek gibi, bazıları rüzgar gibi, bazıları at üstünde koşar gibi, bazıları insan gibi koşar gibi, bazıları yürüyerek, bazıları sürünerek geçiyorlar. Herkes günahı nispetinde aşağıdan ateşlerin, alevlerin kendisini yalamasıyla oradan geçiyorlar. Orası sırat. İşte sonu olan, görülmeyen ve sonunda sonsuz bir yolun başladığı, bazıları için ebeden azabın, bazıları için ebeden mükafatın ve sonsuz nimetlerin başladığı bir yol. Allah Celle Celaluhu Hazretleri bu ömür yolunu hayırla itmam edenlerden eylesin cümlemizi. Allah'ın rahmet ve bereketi, mağfiret ve hidayeti, tehlikelerden selamete çıkarıcılığı hali üzerinize olsun.

Sehl İbni Sa'd Es-Saidi'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: eğer dünya sivrisineğin kanadına denk bir değere sahip olsaydı, Allah hiçbir kâfire dünyadan bir yudum su bile içirmezdi.

0: Sizin yeriniz burası.
1: Ya Vasi, ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın. Manaya özünü verensin. Sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere.

Ebu Katade Haris İbni Rib'i'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: ben uzatmayı arzu ederek namaza dururum da bir çocuğun ağlamasını işitir, annesini üzmeyeyim diye namazımı kısa keserim.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke efem.
1: Şimdi dünya Siyonistleri çok keyifliymiş. İstediğimiz şekle soktuk diyorlarmış. İstediğimiz kovan soktuk. İstediğimiz tarda çalıp oynatıyor diyorlarmış. Bizim onlara benzeyen yönlerimizden onlar böyle çifte telli oynuyormuş. Sevindirmeyin şu gavurları ya. Muhalefet edin. La ilahe illallah diyerek putlarına, inançlarına, sistemlerine, tercihlerine hayır dediniz zaten siz. İllallah da tercihinizi ortaya koydunuz. Sizdeki manevi güzelliklerin, insaniyetinizin, İslamiyetinizin gelişmesi onları kahrediyor. Siz dinde gerilediniz, onlar keyif yapıyor. İstediğimiz gibi açtık. Ayrı hayatına inanmıyorlar artık. Namus denen bir değer yok. Eskiden türkülerinde vardı, şimdi türkülerinde bile namus belasına can verirken barışları da yok. Yok.